0: sağlanan adı?
1: Olabilir.
0: Studio arkadaşına.
1: Olabilir. Video message. Olabilir. Can you repeat that?
0: We'll be off at the med center. We haven't transported yet. You want the mileage still?
1: Yeah, disregard.
0: Appreciate it.